0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: Üçüncü may günü kuşkar. Siz bugün bir köp faydalı işler başkarıp çıkarsız. Hem özünüzden kanaat kalacaksız. Ögüz buzau, köp vakit sarıf etken işleriniz olğa gider. İgizekler, başkalar umursuzluk kazanan ülkede siz zor neticelerge erişirsiz. Kısla, gün burşulu bulur, lakin sabırlık bilen siz ağır meselelerini jeñil şişip çıkarsız. Arıslan, uylamışa kabul etilgen karar planlarınızını bozarga mümkin, ihtibarlı bulunuz. Kız, yakınlarının kineşlerine kulak salığız, olar sizge big yerdem iter. Ulşev, günün birinci yartısında gadeti işler de bugün sizge ağır birilerge mümkin, lakin kişin sizne şep yanalık kütesek. Şayan, elik ortak tül tabu bulmağın kişiler bilen elimde buldurarga mümkinlik var. Okşe, yana işler başlar işin mene diyen kün, şünki oğuş bugün nek mene sizge yılmaygan. Kejemigiz, başkalarga yerdem item dip, uz işlerigizni kuşirirge kerek mi? Bu sizge fayda kittirmeyeşek. Suqiyar, bugün siz kaftauların kuşirirge seletli, pozitif fikir yurtu sizge bikte yerdem ite. Балыклар, сізге ұшамаған қой бір нәрселеріне өзгертірге уақыт.
0: Йылдызлар фаразы бізден ұшан.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 때고났다 비게넥 때고났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거는 실수 아띠 꼬장 시그 시그즈 이끼 이질레 이그름은 비스틱 산벨 오 아띠
2: Orman boylab tülkü bara. Kinetkine kuaklar arasından kukariku digan tavır işitli. Tülkü tizgine kuaklık kasikra tığında kışkırış, suğuş, dalaş. Bir ne kadar vakıttan sın, tülkü kuaklar arasından kere yegirip şıqada, kitaplarını rətli de yegirip gitip bara. Anın artından, kuaklar artından böre peyda bula.
3: Mınavit! Ha! Şit tüllerini bülü zor yardım kitirayken!
4: Hayvanlarga azık əzirlərgə də, süt yetiştirirgə də texnika kerak. Preslar, özü tiyib boşata dırğan orbalar, tırmalar. Abixozanğa müraciət etigiz. Şaltratıbız. 8800 250 2581. Abixozan, sıyırların rəhmət aytır, əkürşlərin künləşir.

0: Diğerlerinin tekrar ilanlaşması Ati Kozan. 8-8-3, 251-81. Oo, Ati.
1: Yana orasının oğlu Ati'si yanına yürüp gülerim.
2: Ati, sen bana, ben matematikadan bir şey alsam, 11 euro bulak itam deyip vaxta bir ganiyek. Min kişe üçlü aldım. Bugün ikili, neticede bir şey gelip çıkan.
1: Maladzets oğlum, maladzets. Bana sana 1 euro, ham tağım 1 euro. Neticede 11 gelip çıkan. O.
3: Hayvanlarga azık әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Хазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8800 250 2581. Аби Хазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Vegan-ek, vegan-ek, vegan-ek de konatta, vegan-ek de konatta. Ama.
1: Vegan-eklerin tıka iğren yaşası Api Kozan. 800-850-2181. Oo, Api.
2: Bütün dünya arheologlar konferansiyası. Nemes tırbasa da, bizning arheologlar 10 metr tiranlikte bakır taptılar. Bu Germaniyada mından 100 yıl elek telefon ilimtesi buluğun dalilli. Zalda alkışlar Amerikalı basa. A bizning arheologlar 50 metr tiranlikte piyala taptılar. Bu mından 500 yıl elek Amerika'da optovlaknolu ilimte buluğun raslı. Orası tırbasa.
3: Bizikler 100 metr tiranlikte kazı uçları alıp bardılar. Hem birini de tapmadılar. Bu, Rusya'dan bundan 1000 yıllık karazlı elimte bulunur aslı.
4: Hayvanlarga azık əzirlərge de, süt yetiştirirge de texnika kerek. Presslar, özü tiyap boşatadırgan orbalar, tırmalar. Apikozanğa müracaat etigiz. Şaltıratıgız. 800-850-2581. Apikozan, sıyırların rahmet aytır, äkürşilerin künləşir.
5: Yaxşı kayın. Tatar radiosunda.